0: Nasıl seçiyorsun?
1: Seçtim ben.
0: Bir dakika bir bakayım.
1: Hazırım.
0: Yes, I want to see the example you're going to.
1: Yes, what are you doing?

0: yerinde uçağız kuş.
1: Kim başardı seni?
2: Team 517, traffic stop.
3: Good.
2: Okay. 59 and Camel, local PC 725 David on a Black Ford Focus.